Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz.

Milyonlu haçlı el ele, doymadılar böyle böyle, yeniden var olmak için. Bil ki Türkiye son kale, Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan sayın, ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, olsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken, uygarların tepkisiyle. Zerre kıymetin yok senin, ben öyle alçak düzen gelmişim.

0: vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların, yeter ki uyan Müslüman.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105. Ön bizim için böyle.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
7: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, depremlerde sağlığın korunması deprem acil yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Otto Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040.

0: CBC Tuning'te. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040.
1: Ve lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars

0: Doğal hali Çakallı da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yaptığımız yeni düzenleme aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık 32,11, aylık %0,99 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayanlara belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturup sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirlendi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: tuttu adres. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit,

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Başancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve...

0: Taşancı reklamları sunar. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle, öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14 ile 21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: şey sebebime.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsung Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsung Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Tanıtıcı reklam.

Az sevgilim, gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: sana yakışmıyor.
1: Özterme pide salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.06 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sıcak bir günün ardından. Serin bir akşam sonrasında gece yarısına kadar beraberiz Kalpten Kalbe programında. 20.20 itibariyle mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Birazdan WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Astarva Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Ve Kıvırcık Ali'yi radyolarınıza konuk ediyoruz. Sokakta türkücümüz Telburdu Beni diyor.

0: Tutku FM.
1: Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler ve birazdan mesajlarınızla yer vermeye başlıyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi yazın sevgili dinleyiciler, yayın akışımıza ve formatımıza uygun bir şekilde. 0'ı Ali Kınık alıyor ve bir Allah'ın kulu var mı diyor.

üstü kanımla çizilmiş. Adın kalbime yazılmış. Üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?
1: Tutku FM.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: Astronova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz Kalpten Kalbe programında. Ve birazdan mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler.
1: Hakkım varsa helal olsun, sana gelen

tüm yayıncılarımıza da paylaşıyoruz bütün güzel şarkılarımızı. Firar Saatler, Murat Damla, İsa'yla hafta sonu ayrıca Kaptan Aykut için de gelsin tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar, ben Mert bütün radyo dostlarına armağan ediyorum. Ve Tutku FM dinleyenlerine hediyem olsun diyor. Mert için de geliyor. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım.

İyi günler, ben Ankara'dan Sinem. Samsun'a yatan eşim Berçan Karadeniz'e seslenmek istiyorum. Eğer beni duyuyorsa bir haftadır haber bekledim ama gelmedi. Ben artık haber de almak istemiyorum. Hayırlısı buymuş. Allah yolunu inandıklarıyla birlikte devam ettirsin. Allah'a emanet olsun. Çeker gidelim şarkısını ona armağan ediyorum diyor Gökhan Doğanay'dan. Arşivimizde bulunmadığı için bir başka söyleyen sanatçıdan gönderiyoruz. Ankara'dan Sinem'den armağan oluyor.

Az önceki mesajda ismi düzeltelim sevgili dinleyiciler. Sinem Samsun'a yatan için Murat San Can için istiyorum diyor. En güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbe programında beraberiz.

Evet, gelişi güzel şarkılar yazmayın bu gece. Onları hep atlayacağız, eleyeceğiz ve her akşam yer verdiğimiz şarkıların dışında şarkı isteğimizlerden lütfen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tutku FM Çarşamba Kadını. Altı koğuşundan Tansu Kaplan'dan, aynı koğuşta kaldığım kader biri yaptığım can bağım Eda Büyükdağ dostlarım, Elif Tuana, Gür Bulut, Elif, Gökçekel, Beyza Yüksel, Yasemin Demirtaş ve Beyza Yavuz Ere, farklı koğuşlarda bulunan canlarım, Arsun Büyükdağ, Ayşegül Uluş, Eda Güney, Büşra Çaycı, Ebru Kurtal, Sena Vanlıoğlu, Alina Olgun, İrem Hasret Karakuş'a, Sibel Olgun'a, Elif Kaya ve Zeynep Olgun'a selam ve sevgilerimle çok farklı bir dünyasın şarkısını armağan ediyorum. Tansu senin için ödeme yaptı diyerek mesajını sonlandırmış.

Aslan Spor Salonu Atakum Dönmeri ellerinde hizmetinize güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Ayrıca kadın ve erkek bölümü de ayrı sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vereceğiz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555, hatta yer vermeye başlamış bulunuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hoş geldiniz demiştik. Şarkıları mesajınızın en sona ve yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak yazın lütfen. Her gece istek alan şarkıların dışındaki şarkılara yer vermemiz gerekiyor bu gece. İyi yayınlar, ben Cansel. Hanzedar, bu mesajın Samsun Tehlikeli Kapalı'da bulunan hayatımın bana verdiği en güzel hediye sevgilim Doğukan Yılmaz'a. Günler geçmiyor ki yokluğuna alışayım. Seni nasıl özlediğimi bir bilsen, sesini duymak, gözlerine bakmak artık sanki bir hayal oldu. Her gün içinde biraz daha büyüyen tek şey sana olan özlemin, bir yanım hep eksik. Geleceğin günü sana yeniden dokunabilmenin, sımsıkı sarılabilmenin hayaliyle yaşıyorum. Seni çok özledim, çok seviyorum bir tanem. Seni bekliyorum, hep bekleyeceğim. Kutup Beyaz Gibi şarkısını armağan ediyorum. Cansel Hazinedar'dan diyor.

WhatsApp numaramız 0542-704-6555 sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında. Ben Rabia İpnan Balcı, canım sevgilim Osman Bayrak'a bir mesaj göndermek istiyorum. Bir tanem, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Aradığında araba kullandığım için telefonunu açamadım. Aklım sende kaldı. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Sevgilim seni çok özledim. Biraz acelesi var. Erken yayınlarsanız sevindim. Teşekkür ederim diyor Rabia İpnan Balcı'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hamdi Kıyıcıoğlu, bütün adli dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış. Peki, Hamdi Kıyıcıoğlu abim ve sevdikler için de gelsin. Tüm güzel şarkılarımız şu anda seyir halinde bizleri dinlemekte. Yayınımız bu gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Hiç endişelenmeyin. An ve an mesaj trafiği yoğunlaşacak ama A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılar da şu şekilde yetiştirebildiğimiz kadar.

İyi yeniler çarşambada. C9 koşuna yatan canım kızım Gamze Yelkoğan, canım kızım ben iyiyim. Babam dayı salı aramanı bekleyecek. Tek derdimiz senin özlemin ama sabrediyoruz. Güzel günler gelecek inşallah. Sen iyi ol, yeter kendine iyi bak. Bizi düşünme, sorun yok, seni çok seviyorum. Her zaman kalbimdesin, unutma. Babanla geleceğiz görüşe, merak etme. Sen benim her şeyimsin, dünyanın bir ucunda da olsan annem baban hep yanındayız, üzülme. Biz iyi, seni çok seviyorum ve şarkın Çağla'ya ve Aslı Duman'a da armağan olsun diyor. Evet, Emine Gökmen'den armağan oluyor bu parçamızda. Bakalım, yeni eklemiştik arşive bu şarkıyı da hemen. Sevenleriyle özledim işte şarkısı, sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Shark.
1: Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri diyor ve özlü sözler yeni sayfamızdan paylaşıyoruz. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak sayfama ulaşabilirsiniz. Özel sayfam kalpten kalbe Taner şeklinde sevgili dinleyiciler sosyal medyada. İyi yayınlar, selamun aleyküm. Ben A14 koğuşundan tahliye olan Epe Kağan Toklucuoğlu. Aleyküm selam. A14 koğuşunda yapmakta olan Enes Yoruklu, Caner Bulutlu, Azizcan Hünerli, Can abim Osman Bayrak, Anıl Kılınca, Sen tutukla ben hükümlü kalayım şarkısı armağan ediyorum özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, Samsun Açık'ta yatan kardeşlerim Emirhan Kaplan'a armağan olsun yıkılma şarkısı armağan ediyorum diyor. Kısa mesaj bu şekilde oluyor sevgili dinleyiciler. Bazı dinleyenlerimiz çok uzun yazıyor kısa mesaj olması gerekenleri. Şu şekilde oluyor: Samsun Açık'ta yatan kardeşim Emirhan Kaplan'a yıkılma şarkısını armağan ediyorum. 2-3 tane isim yazabilirsiniz. Yarın gecede, cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olacağız.

İyi yayınlar gönlümden kalbime. Özlüyorum özlememi, parçası sevdiğimi ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Az sabır, kavuşacağız Allah'ın izniyle. Her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ediyorum. Gökyüzünde 12'de buluşalım sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, bu gece her gece istek alan şarkıların dışında şarkılara yer vereceğimizi yayınımızın başında söylemiştik. Tekrar edelim ve bir başka mesajımıza geçiyoruz.

Yurt dışından Harun'un tüm gurbetçilere ve sevdiklerime, Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor ve güzel bir radyo dostu Harun kardeşimiz için de geliyor.

0: aklıma say kadeh.
1: İlk saatimize son bölümdeyiz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İyi yayınlar canım kardeşim Enes Yoruluya. Veriyorum günden güne şarkısını armağan ediyorum canım kardeşim, seni çok seviyorum. Bundan sonraki hayatında seni hep güzellikler bulsun. Her zaman yanındayım biricik ablası Sema Nur'dan. Armağan olsun Enes Yoruluya diyerek mesajını sonlandırıyor.

Hatice ve sevdikleri için de geldi bu şarkımız sevgili dinleyiciler. Tüm radyo dostlarına da sevdiklerime de armağan olsun diyor Hatice. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni saatimiziz 21.01 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cem Aslan, Cevat Cenk, Hocaoğlu, Emirhan, Peyz, Zeki Çağlayan, Şener Yılmaz, Sattam, Orhan Cankır, Cedet, Gülükaya, Yaşar Baran, Talha Baycan, Anıl Bayrak, abilerim, kardeşlerim Onur Şeref Yılmaz'dan selam olsun, elbet yakında kavuşacağız. Sizi seven kardeşinizden armağan olsun diyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. A14 koğuşunda yatmakta olan Kemal, Ercan, dostlarım ve kardeşlerim Erdem, Adanur, Çetin, Kalaycı, Adem, Edanur, Çetin, Kalaycı, Anıl Kılıç, Vedat Yüksel, Alper Ustabaş, Emir Şener, Emin Aktuman'a, Azizcan Hüner'le Köksal İnan, Yasin Yangöz'e, Kürşat Durmaz'a, başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Faruk İnce, Enes Çoruhlu, Haluk Berber Yılmaz, Berber Murat Sağlam'a, Kavakaçık'ta yatmakta olan kardeşlerim, abilerim Cem Arlı, Recep Ünlü, Enes dedi, Ertuğrul Sağlam selam olsun. Bu parçam sizlere armağan olsun diyor Kemal Ercan'dan, dostlarıma armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, 18 koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay, mektupların geldi. Mektupların geldi hayatım, çok mutlu oldum. Ben de sana mektuplarımı gönderdim. Ben iyiyim, sen de kendine çok iyi bak bir tanem. Biliyorum bu hasret bir gün bitecek. Elbet kavuşacağız ve hep yan yana olacağız. Seni çok seviyorum, engel parçasına armağan ediyorum diyor. Sevdiğim Mustafa Angay için armağan olsun diyor. Geceye devam ediyoruz.
1: Tutku FM.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve Kalpten Kalbe programında kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Merhabalar, Ankara'dan Sinem, Karadeniz Samsun'da yatan eşim Muratcan Karadeniz için "Yanımda Sen Olmayınca" şarkısını armağan olsun. Ayrıca "Haber Alamadım, Canı Sağ Olsun, Rabbime Emanet Olsun" diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Sinem, Karadeniz'den armağan oluyor. Bu parça için bir mesajımız daha vardı sevgili dinleyiciler. Bakalım hemen mesajımıza. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sırayla A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. A7 Koşu'ndan Ömer Çelik, aynı çatı altında kader bile yaptığım Umut Öztürk abi, Mahmut Çoşkun, Mükiye dayı, A16 Koşu'nda bulunan resim canım kanım Samet Yıldırım'a ve ortamına selam ederim. "Yanımda Sen Olmayınca" şarkısı Ömer Çelik'ten armağan olsun diyor.

21.18 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Programımızı kapatıp açalım. Biraz kendini toparlamaya ihtiyacı var programın. Bu gece hızlı başladık. Hızımıza da yetişemedik. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam Alihan. Yanımda bulunan kalbimin sahibini Ebru Yaşar'dan Seviyorum Seni Ya şarkısını armağan ediyorum diyor. Alihan Coşkun için geliyor.

Evet, mesajlarınıza şu anda bir saat içerisinde yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun Kapalı Hamam Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na...

Değerli dinleyiciler, Kalpten Kalbe programı devam ediyor ve mesajlarınıza geliyor şu anda. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Karasal yayında bir sıkıntımız var, birazdan bakılacak. İyi yayınlar, gönlümden kalbime armağan olsun, özlüyorum özlemem bir parçası diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz. İyi yayınlar diliyorum Hatice, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan Can ulaştırmış mesajını. Her şey gönlünüzce olsun, iyi yayınlar diliyorum ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Gurbetten Sıla'ya selam olsun Harun ben diyor. Harun ve sevdikleri için.

gitsen bile hatıran yeter. Ferdi Tayfur'un en sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Ve şu anda seyir halinde beni dinlemekte olan sevgili kardeşim Sebahattin, iyi yayınlar diliyorum. Şu anda İstanbul'a doğru seyir halindeyiz. Aydın'dan nişan için gidiyoruz ve bizim için bir şarkı yayınlar mısın Sebahattin? Nurcan'ı çok seviyor diyerek mesajını sonlandırıyor ve evlilik yıl dönümümüzde kutlu olsun diyoruz. Sebahattin ve Nurcan çiftine armağan ediyoruz. Değerli kardeşime armağan olsun tüm güzel şarkılarımız. Evet sevgili dinleyiciler, bu gece mesajlarınız şu anda yoğun ama gece yarısına kadar, hatta gerekirse sabaha kadar beraberiz. İyi yayınlar için altı koğuşundan Doğukan Demir, buradan kıymetli büyüğüm dayım Yavuz Yengiz'e, Yavuz Yengiz'e eniştem Mehmet Özay amcam, Fuat Kaplan abim, Kürşat Vatansever, Yiğit Kaan Demir, Sinan Kaya, Murat Albayrakcan kardeşlerim, Aslan Can Saray, Şevket Özcan, Mücahit Korkmaz, Enes Yoruklu, Yusuf Uysal, Ahmet Mahmut Çelik, Umut Uğurlu, Aliş Topala, Kemal Can Dinler, Kemal Can Yıldırım, Çarşamba'da yatmakta olan Aslan Parçam, Batuhan Pehlivan aynı koğuşta, Kader Bili Yaptın Can Parçam, Kaan Düzgün abim, Halil İbrahim torunu, kardeşlerim Ramazan Öztürk, Akın Aksoy, Onur Payzi, Salih Eroğlu, Ahmet Pek Altın, Efe Kıyıl, Elmullah İnce, Halif Yılmaz, farklı koğuşlarda yatanan canlarım, Barış Deniz, Adnan Adı, Gökmen Öykü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Aslan Onur, Ayhan Sisko, Mustafa Aşı, ayrıca aramızdan ayrılan abilerim Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman'a sevgilerimi iletiyorum. Kaan Düzgün'ün size selam var. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar, susar bir gün, zulüm biter bir gün, meneşeler de açılır, açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bir gün üstümüzde leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için direnenler. Alev Alev şarkısı kardeşlerime armağanım olsun diyerek mesajını sonlandırmış Doğukan Demir için de geliyor.

0: sen beni kalabalık sanıyorsun da hep yalnız kalıyorum lan.
1: Şimdi nereye gitsem döndüremezsin beni. Kaç kere vurdu kalbimde. Neden siz terk ettin? Neden, neden yedim ömrümü seninle?
0: Kollarım kesik, kalbim kırık, buz paramparça. Kendimle bile konuşmuyorum, duyuyor kaderim anca. Bazen elimde sallama, bazen de tabanca.

akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. A14 Koşun'dan İpek Naz'dan Yunus Emre, Ülkan'a sevgilim lütfen güçlü kal. Ben seni çok seviyorum, her şey güzel olacak, merak etmeye kavuşacağız, elbet bir gün buluşacağız diyerek mesajını sonlandırıyor. İpek Naz'dan Yunus Emre Ülkan'a armağan oluyor. Ayrıca diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A14 Koşun'dan Alper Ustabaş, aynı çatı altında kader bile yaptı Mahmet Hamdi Erez'e. Doğum gününe enişten dileklerimle nice özgür günleri, doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun benden diyor Alper Ustabaş. O şarkıya da yer vereceğiz Alper senin için ilerleyen zamanda.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Kadir Efe Ağar. Aleykümselam. Bir zamanlar kader bile yapmış oldum abilerim ve kardeşlerim. Yusuf Torus'un, Ahmet Behtaş, Merçankaya, Emre, Kadir Selep, Mustafa Kurtağ'dan, İçigen, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Emirhan Kaplan'a, Caner Boğa, Ceyhun Kurum, Murat Orhan, Murat Sağlam, Erdal Büyüktağ, Tuna Sezere, Berkay Aka, Yiğit, Turgay Aslan, Muhammed Ali, Hakan Volkan Kar, Seyfullah Başkurt, Hakan Kocaman İdris, Melih Altay'a, Müttelif Ömür, Yusuf Taş'a, Servet Ağaç'a, Polat Bıçak, İbrahim Sevinç'e ve son olarak da dostum Serkan Kabakçıoğlu'na bu şarkı benden armağan olsun, kalmasınlar şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Kadir Efe Ar.

24 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre temize yazıyorum. Yarın minik yavrumuzun 4 yaş günü ama en büyük üzüntüsü senin yanımızda olamaman. İnanıyorum ki tüm kalbini ve sevgini oğlunu düşünüyorsun. Geldiğin zaman beraber kutlarız sevgilim. Evlatların ve ben seni çok seviyoruz. Gel diye bekliyoruz. Evimizin eşisi Fatma temize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, bir yaklaşık 15 dakika önce karasal yayınımızda biraz kesinti oldu. Sağ olsun Şemsi ustamız halletti. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Kavakseye tipinde yatmakta olan eşim Caner Çırak. Seni çok özlüyorum. Sensizlik canımı yakıyor. Yaşananlara öfkeliyim. Tek dileğim sana yeniden sarılacağım gün. Şarkı Gözlerini Fettan Güzel şarkısı armağan olsun. Caner Çırak'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. Merhabalar Kıbrıs'ım, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Biraz geç kaldığım işten dolayı aklına kötü bir şey gelmesin diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yağçı'ndan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Kübra Ataş'a armağan olsun. Diğer bir mesajımız ise sevgili dinleyiciler, Nihal Pekdemir aileme, bütün radyo dostlarına armağan ediyorum sıradaki en güzel şarkıları diyor. Peki. Ben mesajlara yer verince mikrofon sembolü gönderiyorum sevgili dinleyiciler.

Yeniler Ağun Koşu'ndan T-Tipi Kapalı'da yapmakta olan Ahmet Afşin Bektaş ve Caner Boğa kardeşlerimize selam olsun. Nihat ve Beytullah kardeşlerinden az kaldı, sayılı gün çabuk geçer. Sizleri çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Sabır canlar, Allah'a emanet olun diyorlar.

Yeni saatimiziz 22.00 saatlerimi sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ozan Uzgur C7 ve A5'te aynı çatı altında paylaştığım Özüm İnanç Keskinoğlu, Berat Efe Yıldırım, Anıl İnce, Şerafettin Dilican, Ufuk Erol, Mahmet Torunoğlu, Ayhan Sisko, Ercan Taşkara, Mert Yılmaz Kaya, Mert Tekin, Fırkan Demirci ve diğer koğuşlarda yatan Emir Ocak, Mert Aksoy, Emirhan Bayrak, Berkay Demir'e selam olsun, ahtım olsun şarkısı Ozan Uzgur'dan armağan olsun diyor.

Yazı Sözler yeni sayfamızdan bir hal söze de yer vereceğiz ilerleyen zamanda. Mesaj trafiği hafiflediği zaman sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza hemen geçiyoruz. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Ercan Keleş, kardeşimi ablası Esra Keleş'ten selamlar. Seni dört duvar arasına bizi uykusuz gecelere mahkum eden bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Bugün değilse elbet bir gün canım için seni çok özledik. Kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Yokluğun her an hissediliyor. Her zaman aklımızdasın. Ailen her zaman arkanda. Seni çok seviyoruz. İnşallah güzel günler yakın. Kendine iyi bak. Oy benim canım şarkısı armağan olsun Ercan Keleş'ten diyor. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar diliyorum. C26'da yatan eşim Taner Şahin'i aç bir gönülde yer edinmekmiş. Yerim yurdum sana emanet, seni seviyorum evdeyi, merak etme aklım sende, konuşamadığımız her gün eksik hissediyorum, özlediğim hayatım, Allah'a emanet ol. Annene de çok selam var Şeyman'ın da. Bayrampaşa şarkısı armağan olsun diyor eşim Taner Şahin'e diyerek mesajını sonlandırıyor. Evet, bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Halit Bilginç, özledim seni parçası kardeşime armağan olsun. Samsun Çarşamba'da yatan A6 koğuşunda yatan Beyza Yavuzeri, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Beyza çok özledim, senin her zaman yanındayım, unutma her zaman yanındayım. Sırdaşın Sezer'den armağan olsun diyor. Sezer içinde geliyor. İyi yayınlar. Samsun Kılıçdere'den Aysel Karabacak, ben Çarşamba Kadın Kapalı C9 koğuşunda bulunan yavrum güzel kızım. Dur selam, ümidini sakın yitirme, dünyanın öbür ucuna gitsen teyzen gelir bebeğim, her zaman yanındayım. Kendine iyi bak, Rabbime emanetsin. Seni çok seven Aysel teyzen, İdem'e de selam ederim. Sahip çıkın birbirinize. Nur Sinan ve özüm İdem Öz Salih'e ihtiyacım var. Gülüşüne şarkısı armağan olsun diyor. Aysel Karabacak'tan armağan oluyor. İyi yayınlar. A23 koğuşunda yatan sevgili eşime sevgiyle yolluyorum mesajımı. Aşkım biz annemdeyiz, yarın size geçelim dedik. Bizdeyiz aklımız sende, senden haber bekliyorum. Seni çok seviyorum, unutma ben hep senin diyeyim. Kibariye'den Kara Kışlar şarkısını armağan ediyorum diyor.

Diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşan. İyi yayınlar Koray Mert'ten aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Koray Mert ve sevdikleri içinde giriyor. Göksel Değirmenci'den Cenk Hocaoğlu'na, Emirhan Teyiz, Berat Efe Yıldırım, Kaan Bulut'a, Talha Baycan'a, Baran Özkan, Orhan Cankır, Murat Polat Ağa'nın deyince Alihan Er, abilerime kardeşlerime selam olsun. Bir gün gelecek bir gün kalacak canlar, Ali Kınık'tan Zemhiri şarkısı armağan olsun diyor. Peki Zemhiri de güzel bir şarkı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Buket Çarşamba S-Tipi kapalı dağ 3 koşunda yatan Enderlin Batıman Pehlivan bugün olmadı ama elbet bir gün olacak. Herkes hak ettiğini bulacak. Sen sabırlı ol canımın içi. Ben hep yanındayım, gelip seni göremedik canımı. Gelip seni görememek canımı yaksa da iyi olduğunu bilmek bana çok iyi geliyor. Evimin neşesi can parçam, çok seviyorum seni. Ablan hep yanında. Kurban oldum, bugünlerde geçecek. Yanımda olacaksın, hasret şarkısı armağan olsun diyor. Buket'ten daha önce yer vermiştik. Sizin için gelsin bu güzel.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Bazen sana sarılamamak canımı acıtıyor ama sevgim her geçen gün biraz daha büyüyor. Sen yeter ki umudunu kaybetme, çünkü en uzun yolların bile bir sonu, en derin özlemlerin bile bir kavuşması vardı. Ben seni sadece güzel günlerinde değil, en zor zamanlarında da aynı yürekte seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, diğer yarım parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: sevdim bileli.
1: WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar Emirhan Bayrak. Samsun Kapalı'da yatmakta olan ablam Seda İkinci'ye selam olsun mektubunu aldım abla. Pazartesi ben de göndereceğim. Allah'a emanet olup öptüm gözlerinden. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı Emirhan Bayrak'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Bütün güzel şarkılar diyor. Emrah Yalçın içinde giriyor.

İyi yayınlar, ben Yerçen Beden, İlker Sarı. Şartlar ne kadar ve zor olursa olsun inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi vardır. İlker Sarı'dan kardeşleri Abdullah Demirtaş, Tutku Acar ve Bedirhan Kurt'a, Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadınlar'da yatan sevdası Gizem Gökmen'e "Sen Benimsin" şarkısı armağan olsun diyor İlker Sarı'dan.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A16 koğuşu Samet Yıldırım abim, sesini hasret kaldık. Telefon başında bekliyoruz kardeşin. Hasan Seçkin gözler telefonda, tüm mahkum kardeşlerime selam olsun. Serkan, Bayram, Can kardeşim, Caner Türkmenleri, Yasin Sarı selam ve dua ile, Mahmut'um selam ve dua ile kardeşim, selamın aleyküm diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Övek alıyor sırayı, sen benimsin diyor.

0: İyi yayınlar Betül ve Dilara Deniz'den. Çarşamba A6 koğuşunda kardeşlerimiz Tansu Kaplan, yan yana olamasak bile kalbimizi her zaman senin için kocaman bir yer var kardeşim benim. Ne olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Seni çok seviyoruz. Bugünler geçecek, biz yine yan yana olacağız en kısa zamanda. Sabahı Sezen Aksu'dan Hasret şarkısını rica ediyorum. Betül ve Dilara Deniz'den Armağan Olsun diyor.
1: Tutku FM.

22.30 saat dilimi sevgili dinleyiciler ve Sam ve Gali Meyko sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınızı yer vermeye. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selam Taner abi, nasılsın? Ankara'dan Yasin diyor. Teşekkür ediyoruz Yasin. Kapalıda yatan eşim Songül'e Kazan tarafındaki işi şimdilik bitirdim. Yarın Ostim tarafında olacağım. Banka bir adres kaydı işlerini hallettim. Yarın avukatınla görüşmemiz var. Ruhat'ın dosyası da dahil aşkım. Aşkımın da sana bol bol selamı var. Gül bakışlı can yârim, seni seviyorum. Allah'a emanetsin, muhtacım sana veya da senin için değer şarkısı armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin için geliyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler ve İyi yayınlar A14 koğuşundan Alper Usabaş. Aynı çatı altında kadar bile yaptığım Ahmet Hamdi Eriz'in doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım, nice özgür günleri armağan olsun bu güzel şarkı Alper Usabaş'tan diyor. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz.

yeniden bu şarkı kalbimi sustu ama özlemimin hiç dinmediği adama mesafeler bizi ayırsa da dualarım her gün sana ulaşıyor. Unutma seni seven bir kalp hala aynı yerde bekliyor Resul Dalbey'e kara kızdan armağan olsun diyor. İyi yayınlar Gökhan Aslan ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. WhatsApp üzerinden değerli dinleyiciler WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. İyi yayınlar diliyorum A7 koğuşuna yatan Tamer Karahaslan için Gamzerim için gelsin aklım seninle kalbim kalbin benimle bekle az kaldı özlemle öpüyorum Sibel'inden armağan olsun diyor.

Sami İbrahim Eko Spor Salonu'nda sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. 22.43 yaptık saatlerimizi. İyi yayınlar A11 koğuşundan Kaan Albarak, aynı çatı altında kaderli yaptığım abilerim, kardeşlerim Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Görkem Derican, Salih Çelik, Kanat Enes, Kara Pelit, Fatih Bilgin, Emirhan, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Haluk Berber, farklı koğuşlarda yatan Aziz Efe Sipan, Emir Şener'e, Türkan Taha, Çırak, Batuhan Pelivan'a, çarşambada yatmakta olan Gökçe Erdoğan, Beyza Yavuz Zerbi, Aysum'a da selam ederim. Ebru Güneş'ten son söz parçasını Kaan'ından Aysum'a armağan ediyorum. Kaan Albayrak'tan armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

yayınlar ama ses başında yatmakta olan Yusuf Küçükağ ve Can Altıntaş başta gurbete yatmakta olan Kral Uğur Demir Özbey, Sercan Togaç, Ahmet Kol, Uğur Vural, Tuncay Acar, Engin Öndücü, Güney Çakıroğlu, Eren Yerli, Biraz Özkesen, Berkan Sandıççı, Samet Ayna, Enes Ulaşa, Talha Öztürk ve aynı cezaevinde farklı koğuşlarda yatmakta olan Serkan Koloğlu, Mehmet Orunoğlu, Muhammed Koça, Osman Nuri Çelik, Vusal Süleymanoğlu, Fero İbrahim, Mustafa Öztürk, Kerem Çelik, Anas Salih Çelik, Anas Gürkan Safa, Kadir Birinci, Enes Yoruklu, Berkay, Bahara, Kemal Can Dindar ve Uğur Demiröz'e gönül veren tüm dostlarına selam olsun. Ariyetten A18 koğuşuna kadar liyatım Mustafa Angay, Kenan Aslan, Baran Özkan'a, Kaan Kocaoğlu'na, Yılmaz Berber'e, Hakan Özdemir'e, Efe'ye, Güler'e ve tüm koğuş arkadaşlarımıza Yaralı Kartal şarkısını armağan ediyorum diyor. Yusuf Küçükağ ve sevdikleri için geliyor.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavur memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Sıradaki mesajınıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Alper. A14 koğuşunda yatmakta olan Hasan kardeşim Alper Mustafa'ya selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Reisler de sever şarkısı ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sam Evren Meyko sponsorluğunda 22.58 yaptık saatlerimizi ve yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gece yarısına kadar beraberiz. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Soner Yıldız ve Mert Karataş abilerim, kardeşlerim başta. Yağız Özbel, Muhammed, Mustafa Aslan, Bora Taşkın, Mustafa Angay, Emirhan Keskinoğlu, Fırat Çataloğlu, Emirhan Arana, Emirhan Mırık, İbrahim Cem Kaya, Umutcan Keskin, Alican Ardal, Emre Eliboler, Onur İhtiyaroğlu, Meriç Öztürk, Emircan Taşyüz, Ahmet Şahin'e, Kürşat Baran Göçer, Taha Elize, Mertcan Kılıca, Muharrem Aksoy'a, Şeref Kayaoğlu, Doğan Kaya, Kıvırcık abim Emin Bilici, Can abim Samet Yıldırım, Umutcan Özcan, ismini sevmadığım bütün dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında illaki bir gün buluşuruz. Sabret Mahkum'un parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Soner Yıldız ve Mert Karataş için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: 23.04 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Yeni saatimizdeyiz ve son saatimizdeyiz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 4-5 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Bizi ayıran sadece mesafeler ve günler, kalplerimiz ise hala aynı yerde, aynı sevginin içinde. Ne yaşarsak yaşayalım, sana olan inancım hiç eksilmiyor. Sen güçlü kaldıkça ben de umutla beklemeye devam edeceğim her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a ait göz ağrım parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, bu şarkı kalbimin sustuğu ama özlemimin hiç dinmediği adama. Mesafeler bizi ayırsa da dualarım her gün sana ulaşıyor, unutma. Seni seven bir kalp hala aynı yerde bekliyor. Resul Dal Bey'e Karakız'dan armağan olsun ilk göz ağrım şarkısı diyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız değerli dinleyiciler. İyi yayınlar annesinden yakışıklı oğlu Alper Ustabaş'a selam olsun canım oğlum. Annen ve baban dağ gibi arkanda Pınar başında bulunanları parçası annesinden ve babasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Hayat bizi en zor yerden sınasa da sevgimizi hep dimdik ayakta. Sen umudunu hiç kaybetmeye her geçen gün bizi kavuşacağımız ana biraz daha yaklaştırıyor. Ben seni aynı sevgiyle bekliyor, aynı özlemle seviyorum. Bir gün bütün bu hasret bitecek ve geriye sadece birbirimize kavuştuğumuz an kalacak. O güne kadar kalbini güçlü tut, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a toza döndüğüm parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinlediniz.

Şehirdar Samsun Kapalı'da 17 de yatmakta olan annesinden, çocuklarından gelsin bu şarkı. Annesinden armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyor.

tasarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılara armağan olsun. Her şey gönlünüz olsun diyerek mesajını sonlandırmış bir başka mesajımız. Samsun TTP A14 koğuşunda yatan oğlum Alper Ustabaş ve koğuş arkadaşlarına selam olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Başta oğlum Alper'e, A14 koğuşundaki tüm kader orta arkadaşlarına da Yasin babasından armağan olsun Alper Ustabaş'a diyor.

Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Samev Gayrimenkul, Atakum'da Çobanlı Tramvay Durağı'nda hizmetinizi, emlak alım ve satımlarınızda sevgili dinleyiciler, Tutku FM bünyesinde hizmetinizi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kavak'ta Kapalı'da yatmakta olan oğlum Osman Köseoğlu ve Samsun Kapalı'da A17'de yatan oğlum Köksal Köseoğlu'na babasından gelsin elbet bir gün. Sizi çok seviyorum. Kavuşmak üzere. Kavak cezaevinde yatan oğlum Osman Köseoğlu'na armağan olsun diyor babasından. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi günler. Tutku FM 105.0. Ben Karakız, sen yanımda ol adam. Başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu. Varlığın bana yeter çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum. Nefesim, seni çok özlüyorum. Kendine iyi bak C28 sevgilim. Resul Dal Bey, bu şarkı bizim şarkımız. Eli Gömleği şarkısı, armağan olsun diyor.

İyi, Narkabak açıkta yatmakta olan Ferdi Diril'in ablasıyım, dünler geçecek, geride kalacak biraz daha sabır. Bir tanem unutulacak günler şarkısını armağan ediyorum diyor. Ferdi Diril için armağan oluyor ablası.

Saatten Kalbi programında sevgili dinleyiciler sonlara yaklaşıyoruz ve gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Yarın gece cumartesi gecesinde beraber olacağız. Saat 20.00 itibariyle başlayacak yayınımız yarın gece. Zar alıyor sırayı, Burgis'in beni güzel bir yorumu Zara'nın. Mert ulaştırmış mesajını, yayınlar diliyorum. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor, Mert için gidiyorum.

23.46 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 koğuşunda yatmakta olan Samet Yıldırım abime, bu dünyada değişmeyecek şeylerden biri varsa o da sana olan kardeşliğimdir. Ne mesafeler ne de duvarlar bunu değiştirebilir abim. Özlemle ve dualarla Gökay Petek'ten armağan olsun diyor.

Allah'tan Kalbe en güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbe programında siz onlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Kutlu FM 105.0'dasınız. Sami Gali Menkul sponsorluğunda.

Bugün senden uzakta olsam da kalbim hep yanında. Günler geçiyor hasret büyüyor ama sevgim hiç azalmıyor. Her sabah kavuşacağımız güne bir adım daha yaklaştığımızı düşünerek uyanıyorum. Sen sadece güçlü kal ve umudunu bırakma, çünkü seni bekleyen bir kalp var. Sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen, her şeye rağmen sana inanan bir kalp, bir gün bütün bekleyiş yerini sımsıkı bir sarılışa bırakacak. Bugüne kadar belki dualarımda, hayallerimde ve kalbimde hep sen varsın. Seni çok seviyorum, üzerini ört. Yarın yine senin radyo başında olacağım. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanet her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin parçası. Armağan olsun diyor.

Mesajları ilave dinleyerek programımızdan en katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Sami Ev Gayrimenkul sponsorluğunda sona gelmiş bulunuyoruz. Yarın gecede cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle buluşmak üzere her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

hayata bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

Kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun?

Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya.